provoklarında çıktığınız gıda ararız, vakit terörsüz karında Romzazı, Sabariyem, Gostum, Sitamadre Kıbran Rostov, Kobilazı, Nazlı, Gamberom, Açkindo Mesel Sakhlo, Sistum, Tegelevi Rom Metevar, Dapo Etki Nasim Leriz, Tebi Rom Takrıba, Tongune, Sentan, Çevikilari Cevaz Gros Arkutla Mare Aste, Flash